woy, woy, woy. Si m'da di yo, jan je si passe avèm. Yo, pa kompran mwen. An vi ale.